arkadaşlar. Çok abi, 27'de kalmayı tutmayı izlemek için isterim.